0: aradan geçer mi? Dost muhabbet biter mi?
1: Boşana da satır bana.
0: Vakit nakittir ama dünya manana değer mi?
1: Na diskusyon setemin da da da da.
0: Karak biller topla gel, bir sohbet bir keramet.
1: Ne payet hızını, smalavı dinlenme.
0: Sarılma dön boşlar gel, dostlarımdan rahat.